哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈I just want to thank you, thank you. I am a soldier. No shine of my hand on my belly. And we are BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC,

Jehoshaphat ekai se mumma anyoto woni nyenim na nyuma awuto yenim se munyi nyamya ye na nehumo bo etin wata.